aja kaya cacilik gedhekake kapraitnan lair tulung sing bato.